0: Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: boyutlu su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Çıkma sakın karşıma, içme deme boşuna.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Çok zor gelecek bana bu ayrılık. Bilemem, yaşayabilir miyim sensiz bir fiil? Bitmiştir aramızdaki aşk ve koymuştur noktayı aramızdaki aşka bu şiir.

Bu şiiri sana yazdım ayrılırken. Al, sen de dursun. Bir şarkımız olmadı söylediğimiz, bari bir şiirimiz olsun. Bir hayalim vardı seninle aşka dair. Başlangıç hemen hemen aynı ama sonu bu değil. Bir hayalim vardı aşka dair. En iyi konu bir delikanlı sevdası. Ne masaldı ne bir sihir. Bu şiiri sana yazdım ayrılırken. Al sende dursun. Bir şarkımız olmadı söylediğimiz, bari bir şiirimiz olsun. Senden ayrılırken çıkardım saati kolumdan. Zaman ister yürüsün ister dursun. Nerede veya kimle olursan ol, bil ki beni üzmüyoruz. Babam öldükten sonra astım sazımı duvara. Artık mızrabım tellere vurmuyor. Anam da öldükten sonra hiçbir acı artık eskisi kadar koymuyor. Hatırlar mısın? Senin kokunu anamın kokusuna değişmiştim. Meğer ben en çok babamı sevmiş. O yüzden onu kimseyle değişmemiş. Akşamları arkadaşım Cemo ile dertleşiyoruz. Çocuk benim kahrımdan sigarayı günde iki pakete çıkardı. Bense bir tek dal bile içemiyorum. Bazen gerçekten sarhoş olmak istiyorum, olamıyorum. Çünkü bilirsin içkiyi ağzıma süremiyorum. Ara sıra takılıyor arkadaşım Cemo. Yahu delikanlı adamın en azından bir kötü alışkanlığı olur. Sende hiçbiri yok diyor. Benim bir kötü alışkanlığım var Cemo diyorum. Nedir diye soruyor, söyleyemiyorum. Evet, bir kötü alışkanlığım var. Nedir biliyor musun? Seni seviyorum.

0: kamu spotu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan, engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adüyü Efendi Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Erman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Evzai'yi tanımaya çalışacağız. Fıkıh ve hadis alimi Evzai, 707 yılında Baalebek'te doğmuş olup, ailesinin Şam yakınlarındaki Evza mevkiinde ikamet etmesinden dolayı bu yere nispetle bu adla tanınmıştır. Küçük yaşta babasını kaybeden Evzai, annesinin yanında büyümüş ve ilk derslerini Baalebek'teki hocalarından almıştır. Daha sonra Şam'a giderek bazı hocalardan dersler okumuş, aynı zamanda bölgenin önde gelen fakihleriyle görüşmüştür. Henüz 13 yaşındayken kendisine fetva sorulmaya başlanan Evzai, gençlik çağına geldiğinde ilimde oldukça ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bununla beraber Arap nesir edebiyatında da üstün bir yetenek sahibi olduğunu göstermiş ve kendisine Divanür Resail'de görev verilmiştir. Bu görevdeyken Yemame'ye gönderilen ve böylece yörenin meşhur alimleriyle tanışma imkanı bulan Evzai, Yemame'den sonra Irak, Mekke, Medine ve Beytülmaktis'e giderek devrin ünlü hocalarından dersler okumuş, ayrıca birçok kişiden hadis dinlemiştir. Kendisinden de hocaları ve bazı tanınmış alimler rivayette bulunmuştur. Hocalarından Ebu Kesir'in tavsiyesi üzerine tabi'in alimlerinden ders almak için Basra'ya giden Evzai, burada tabi'in neslinin en meşhurları sayılan büyük alimlerden ders okuma imkanını elde etmiş ve Basra'dan Şam'a döndüğünde ileri seviyede bir ilmi birikime sahip olmuş, böylelikle hem kendi bölgesinde hem de diğer beldelerdeki alimlere karşı fıkıh, hadis ve megazi gibi ilimlerde üstünlük sağlamıştır. Tüm bunların yanı sıra birçok defa hacca gidebilme imkanı bulan Evzai, hacda Malik bin Enes, Süfyan-ı Sevri ve Hakem bin Uteybe başta olmak üzere çok sayıda alimle karşılaşmış ve onlarla ilmi müzakerelerde bulunmuş, bu sayede çağdaşı alimler arasında saygın bir yere sahip olmuş ve Şam bölgesinin fıkıh otoritesi sayılmıştır. Döneminin ve sonraki nesillerin fıkıh alimleri ve imamları tarafından bağımsız fıkıh ekolü, içtihat usulü, rey ve fetvaları bulunan bir müçtehit ve imam olarak benimsenmiş, görüşleriyle amel edilmiş ve fıkıh tarihi içerisinde Hasan-ı Basri, Süfyan-ı Sevri, İbn-i Cerir-i Taberi gibi müçtehitler arasında yerini almıştır. Fıkıhta otorite olduğu kadar hadiste de tanınmış bir imam olan Evzai, Şam'da en çok hadis bilen alim olmakla beraber, Şam'da hadis ilminde ilk eseri tasnif ederek hadisleri bablara ayırmış, ayrıca rivayetleri Kütüb-ü Sitte'de ve diğer hadis kitaplarında yer almıştır. Bunun yanı sıra Şam'da ilk tedvin ve tasnif faaliyetlerinde bulunan Evzai, çok sayıda eser telif ederek rivayetlerini bunlarda toplamış, ancak bu eserler Beyrut'ta otururken vuku bulan bir zelzele sırasında yanmıştır. Yaşadığı dönemin özelliğine ve sahip olduğu ilim anlayışına paralel olarak selef itikadının temsilcilerinden biri durumunda olan Evzai, bidat konusunda hassas davranmış, bir yerde bidat ortaya çıkar da alimler ona karşı koymazlarsa, o bidatın zamanla sünnet haline gelebileceği endişesini dile getirmiştir. Kuvvetli bir hafızaya, açık ve düzgün bir ifadeye sahip bulunan ve aynı zamanda cesur bir kimse olan Evzai, hakkı her şeyin üstünde tutmuş, zalim idarecileri uyarmaktan çekinmemiştir. Bütün bu hassasiyetleri sebebiyle hem Emeviler hem de Abbasiler döneminde kendisine teklif edilen kadılık görevini kabul etmemiştir. İleri bir yaşta olmasına rağmen sınır bekçiliği yapmak maksadıyla Beyrut'a göç eden Evzai 774 yılında vefat etmiştir. Defnedildiği köy Evzai Mahallesi olarak anılmakla birlikte Beyrut'ta 1979 yılında onun hatırasına Külliyetül İmam el-Evzai Liddirasetil İslamiye adıyla bir İslam Araştırmaları Enstitüsü kurulmuştur. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda fıkıh ve hadis alimi Evzai'yi tanımaya çalıştık. Bir başka örnek şahsiyette buluşmak üzere, esen kalınız.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.
0: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, bir şehirden bir şehre yolculuk yapacağız. Ne yapmamız gerekir öncelikle? Otobüsle mi gideceğiz, trenle mi, uçakla mı, vapurla mı? İlk önce buna karar vermek zorundayız. Sonra gideceğimiz gün ve saati belirlemeli ve yerimizi rezerve etmeliyiz. Ve sonra da biletimizi alarak bu işlemleri bitirmeliyiz. Peki ama bundan sonra, biletimizi aldıktan sonra ne yapmalıyız? Efendim, biletimizi hangi güne kestirdiysek o gün için hazırlanmalıyız. Varsa valizimizi, valizlerimizi hazır hale getirmeli ve hangi vasıtayla gideceksek o vasıtaya binmeden öngörülen saat içinde bir yere gitmeliyiz. Bir yer. Neresi orası? İstasyon. Evet değerli dostlar, kelime hazinemizdeyiz ve istasyon kelimesini konuşuyoruz. Efendim, yolculuk çok zaman bir hüzün taşır. Sebebi ne olursa olsun. Bir yerden bir yere gitmek, geçici de olsa insan üzerinde ılık bir elem bırakır. Hele hele bulunduğu yeri terk etmek, yani yıllarca yaşadığı bir yerden başka bir şehre, başka bir ülkeye yahut kıtaya gitmek elbette insanı tarifi yapılamaz duygular içine sokar. Çünkü şehir insanla anlamlıdır. Bir şehri terk etmek, orada biriken tüm anılara veda etmek demektir. İnsan şehre anlam verdiği kadar şehir de insana anlam verir. Zamanla insanın anlamıyla şehrin anlamı tümleşir, bütünleşir, kendi başına yeni bir anlam kazanır. Bunun derin duygusal mekanlarıdır istasyonlar. Birini yolcu etmeye gitmeyen var mıdır? Ya da yolcu edilmeyen, arkasından el sallanılmayan? Birçoğumuz yaşamışızdır bu hisleri. Bunun için birini yolculamaya ya da birinin bizi yolculamasına bile gerek yoktur. İstasyon öylesine gittiğimiz bir yer olsa bile daha yaklaşırken bir hicran, bir keder ya da tersine bir vuslat, bir kavuşma, bir karşılama hissi sarar bütün bedenimizi. Çünkü hisli mekanlardır istasyonlar. Buraya kadar anlattıklarımız istasyonun bize anlattıklarıydı. Şimdi de bizim istasyon için anlatacaklarımızda sıra.

0: Değerli dostlar, istasyon ne demektir? Bir kelime olarak istasyon nasıl bir kelimedir, hiç düşündünüz mü? Efendim, istasyon farklı şekillerde de olsa kökü Yunanca'ya kadar giden bir kelime. Latince'de var, Fransızca'da var, Farsça'da var. Yani aslında Hint-Avrupa dillerinin handi ise tümüne girmiş bir kelime. Aslında kelimenin kökünde istan var. İstan. Hani Kırgızistan, Kazakistan, İstanbul diyoruz ya. İşte sonu istanla biten kelimelerdeki istan, istasyonunda kökünü teşkil eden istan. İstan, yer ve ülke belirten bir takı. Bir de stan kelimesi var. Aslen stana. Stana, durma yeri, durak, konak demek. İstasyon kelimesi de işte buradan geliyor. Durulan, konaklanan yer demek kısaca. Kazakistan kelimesinde de aslında aynı anlam var. Kazakistan, Kazakların yaşadığı yer demek. Yani Kazakların durduğu, konakladığı belde ya da bölge haline getirdikleri yer. Kırgızistan'da aynı, Moğolistan'da. İstasyon kelimesiyle aynı kökü paylaşan daha birçok kelime var. Bostan, Gülistan, Bedesten, Asistan, Statiko, Enstantane. Sonra mağazalarda, alışveriş merkezlerinde karşılaştığımız stand. Çok var, emin olun programımız yetmez. Ama son olarak stand kelimesiyle enteresan bir kelime ortaklığını ifade ederek toparlayalım. Küstah kelimesi. Farsça Hint-Avrupa dillerindendir malumunuz. Ve küstah kelimesi de Farsça bir kelime. Küstah kelimesinin aslı Zen dilindeki vistaka'dır. Ve vistaka kelimesindeki sta ile istasyon kelimesinin kökündeki stana kelimesi aynı kelimeler. Stana durmak demekti değil mi? Vistaka da karşı durmak demektir. Karşı gelmek, direnmek. İşte vistaka bizim bildiğimiz ve kullandığımız küstah kelimesinden başkası değil efendim. Evet değerli dostlar. Kelime hazinemizde bir yarı istasyon. Dünya tümden bir istasyon. Mevla cümlemizin yolunu, yolculuğunu hayreylesin. Bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
6: Bağırma.
13: İncitme.
7: Can yakma.
6: Etme.
14: Görmezden gelme.
9: Değer ver.
10: Saygı göster.
7: Sev kardeşim. Sev.
9: Ben senin.
7: Sen bensin.
6: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
9: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
15: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
16: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, yarabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.
3: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
4: Orta Çağ'ın en büyük Müslüman seyyahı ve Rıhlet-ü İbni Battuta olarak bilinen seyahatnamenin yazarıdır. ...1304'te Fas'ın Tanca şehrinde doğan İbni Battuta, 22 yaşına kadar Tanca'da yaşamış, hukuk ve din tahsilini de burada yapmıştır. Çeşitli ülkelerde kadılık yapmış, aynı zamanda birçok kadı yetiştirmiş ve Tamesna kadısı iken 1369 yılında vefat etmiştir. Derviş gibi giyinmesi ve dervişçe davranması sebebiyle halk ve ulema tarafından sevilen Battuta, bazen küffara karşı cihada katılmış, bazen de kendini nimetlerden uzak tutarak bir zahit gibi yaşamıştır. Bütün malını elden çıkarıp bir tekkeye girmiş. Fakat kendi iradesiyle hayat onu maceralara atmıştır. İbn-i Battuta 22 yaşında hac maksadıyla Hicaz'a doğru yolculuğa çıkmış, İskenderiye'ye kadar uzanan bu seyahatinde uğradığı yerlerde İslami mevzuları bilen bir zat olarak halkın ve belde ileri gelenlerinin iltifatlarına mazhar olmuştur. Hac seyahati esnasında devrinin İslam dünyasını tanımak istemiş ve çeyrek yüzyılı aşan seyahatleriyle Arap Yarımadası, Mısır, Suriye, Irak, İran, Doğu Afrika, Anadolu, Kuzey Türk illeri, Doğu Asya, Çin, Hindistan, Endülüs ve Sudan gibi ülkeleri görmüş, tanımıştır. Avrupa hariç neredeyse eski dünyanın tamamını gezen İbn-i Battuta, bu seyahatlerinin neticesinde 14. yüzyıl İslam dünyasıyla Türk alemini Rıhle adlı seyahatnamesinde resmetmiştir. İslam aleminde Hint fakirlerinden, Anadolu ahilerinden ve İran hatimlerinden bahseden ilk seyyah odur. Ayrıca o dönemin tasavvuf hayatı hakkında değerli bilgiler vermiş ve tam metin halinde verdiği Hizbül Bahr, tasavvuf tarihi bakımından önemli bir belge olmuştur. Battuta dindar bir kişi olduğu için gittiği yerlerin kutsal makamlarını ziyaret ederek din adamlarıyla görüşmüş ve dini müesseseler hakkında bilgi toplamıştır. En fazla Hindistan ve Çin'de kalmış, dolaştığı her yerde hakimlerle, kadılarla ve mühim kimselerle tanışmış, onların adetlerini, törelerini, yediklerini, içtiklerini, eğlencelerini en ince ayrıntılarıyla tespit etmiş, aralarındaki geçimsizlikleri, kavgaları nakletmiştir. Farsça ve Türkçe bilen İbn-i Battuta'nın dolaştığı ülkelerin çoğunda Türklerin ve Moğolların hakim olması sebebiyle verdiği bilgiler bu milletlerin tarihi açısından çok önemlidir. İbn-i Battuta, Rıhle'de Anadolu'nun o günkü durumu, beyliklerin iç ihtilafları, Alanya'nın milletler arası bir liman oluşu, Sinop'un stratejik değeri, Anadolu genelinde Hanefi mezhebinin yaygın oluşu gibi pek çok konu hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin kuruluş çağını ve temel müesseselerini meydana getiren Orhan Gazi'nin 100'e yakın kalesi olduğunu, durup dinlenmeden bunları kontrol ettiğini ve daima cenge hazır olduğunu överek anlatmaktadır. Asya ve Afrika'daki birçok ülke hakkında da coğrafya ve tarihle ilgili çok değerli bilgiler veren İbn-i Battuta, Sudan'la Nijerya bölgesinin gerçek kaşifi sayılmaktadır. Bundan başka kitabın Hindistan bölümünde bu ülkenin tarihini anlatmakla yetinmemiş, buradaki sosyal sınıflar, toplum hayatı ve gelenekler üzerine de bilgiler veren İbn-i Battuta, Doğu'nun en bilinen isimlerinden biri olmuştur.
3: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter sözünün bir kamyon yükü anlam taşıdığı günlerdi. Kalırlar toz ve kağıt topakları, Ankara'nın, Ankara'nın sonbahar yaprakları. Ayvalar sarı, hüzünler olgun, yaz yorgunu gövdeler serili betonlarda. Ben yanımda çok acıklı, epey yol üstü sözler getirmişim. Sanki terk edilmiş bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Saçlarımı süt mısırı örgü yapmış, bir al yüz koca göz görüyorum. Sanki o tehlikeli yolun başındayım, aşka geliyorum. Ama yanıma hep köy zılgıtlı sözler almışım. Arabesk kalıyorum her kent soylu aşkın karşısında. Bir kulunu çok sevdim diyorum, o beni hiç sevmiyor diyorum. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor diyorum.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Düzün ki buyurun.
2: Bizim suyumuz patladı da kaç aramam gerekiyor?
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.
7: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
8: Kızgınlık, öfke, saldırganlık, agresyon kişide, insandaki temel dürtüler vardır. Temel dürtülerden birisi bu saldırganlık, diğeri de cinselliktir. Bu saldırganlık dürtüsü insanın kendini savunması için, tehlikelerden korunması için insanda var olan biyolojik eğilimli bir dürtüdür. Biyolojik olarak bir kimse savaş ve kaç tepkisi vereceği zaman savaş durumunda öfkeyle birlikte savaş durumuna eşlik eden duygudur. Kaç duygusu da korku duygusuyla birlikte, öfkenin korkuyla, hatta ona beyaz öfke de denir, bir duygudur. Bu duygunun kişinin tehlikeleri kendine uzaklaştırmak, kendini korumaya yönelik, kendini güvenli bir ortamda tutmaya yönelik duygulardan birisidir. Diyelim Afrika'da yaşayan birisi yahut insanın ilk yaratılışında, ilk çağlarda yaşayan bir insan için öfke bir aslanla karşılaşmak ormanda. Ama şu andaki öfke işe treni kaçırmak, işe yetişmek, randevuya geç kalmak budur. Yani sonuçta duygu değişmiyor fakat objeler değişiyor. Ama öfke var ve bu çağda da niye arttı öfke? Yani diyen 100-200 sene öncekiye göre niye? Çünkü bu çağda bir kavram çıktı ortaya, stres kavramı. Stres kavramın öfkeyle ilişkisi var. Stres yükseldiği zaman insanların üzerinde bir baskı var. Zaman baskısı var, başarı baskısı var ve rekabetçi bir yaşam stili var modernizm getirdiği. Bu hızlı yaşantı içerisinde insanların beklentileri yükseldi. Hedefleri yükseldi. Az şeylerle mutlu olamamaya başladı. Daha çok şeye sahip olamıyor. Ve kişi bu sefer sahip olduğu şeylerden bir tanesini, konforu bozulduğu zaman, elektrik kesildiği zaman öfkeleniyor. Bir ev hanım çamaşır makinesi çalışmadığı zaman öfkeleniyor. Ama 100 sene önce çamaşır makinesi olduğu halde bile, olmadığı halde bile insan bir çözüm bulabiliyordu. Yani bu şartların getirdiği teknoloji bağımlılığının da ciddi bir rolü var öfkede, ortaya çıkışında. Bunlar hepsi, ama sonuçta öfke temel insani duygulardan birisidir. Erkek ve kadın farkı da vardır bu duyguların. Duygunun öfke, kin, nefret, bunlar olumsuz duygular ve bu duygular beyinde asit özellikli kimyasallar salgılatıyor ve asit özellikli oldukları için de organlarda hasar yapıyor. Bu nedenle öfke zehirli bir duygudur, öfke. Geçenlerde, yani kış dönemi gişelerde, bu İstanbul'un girişi gişelerde bir hafta sonu iki tane araba duruyor yan tarafta. Bir öndeki araba bir jip, jipin içerisinde işte üzerinde kayak takımı var. Uludağ'a geliyor herhalde. İçeride önde bir kadın, bir erkek oturuyor. Arkada bir çocuk, suratları asık oturuyor. Onun arkasında da başka bir araba var, kartal. İçerisinde 7-8 tane insan doluşmuş. Ha ha, iyi, neşeli gidiyor. Şimdi yani sahip olduğu şeylere bakıyorsun ve ruh durumlarına bakıyorsun. Nereden kaynaklanıyor bir durum analizi yaptığın zaman? Yani hangisi daha mutlu? Ya öbürü az şeye sahip ama daha mutlu. Öbürü çok şeye sahip ama mutsuz. Burada yaşam felsefesi ön planda. İşte günümüzde böyle mutsuz insanların çoğalmasının sebeplerinden birisi de yaşam felsefesindeki değişiklikle ilgili. İnsanların hayata bakış açılarıyla değişiklikle ilgili. Yani insanlar, yani mutluluğu en çok öfkeyi artıran şeylerden birisi bencilliktir. Bencil kişiler her şeyi kendilerinin egolarının çok yücelttikleri için egolarına zarar verecek her şey onları öfkelendirir. Yani ben merkezciliğin, her şeyi kendi hakkı gibi görmenin ve herkesin kendisine istediği gibi davranmasını beklemenin sonuçlarında kaygı yükseliyor ve öfke artıyor. Ama mutlulukla ilgili yaşam felsefesi zayıfladı günümüzde. Modernizmin getirdiği kötü sonuçlarından birisi bu. Yani niye Ferrari'sini satan adam diye kitap yazılıyor? Çok ilginçtir. Yani o genç yaşta çok büyük başarılar göstermiş bir avukat. Bir gün Mahkemede kalp krizi geçiriyor, ölümden dönüyor. Ondan sonra Budist olmaya karar veriyor, Ferrarisini satıyor. Ama ondan önce Ferrarisinin ötesinde özel adası var, helikopteri var, özel uçağı var, her şeye sahip. Sahip olmadığı bir şey yok. Fakat mutlu olmadığını fark ediyor. Mahkemede mücadele falan, en sonunda kalp krizi geçiyor. Ondan sonra her şeyi terk ediyor. Yani burada bir yaşam felsefesi önemli. Şimdi ikisi de uç burada örnek. Halbuki bizdeki bizim kültürümüzdeki semavi öğretideki felsefe kişinin her şeyi terk etmesi değil, her şeyi fiilen terk etmesi değil, fiilen terk etmesi değil, kalben terk etmesi. Yani elinde olsun ama gönlünde olmasın. Yani her şeye sahip ol, Ferrari'n olsun ama kalbin ona bağlama. Misafir olduğunu unutma, geçici olduğunu unutma gibi. Yani bu felsefeyi gönlünü geçici şeylere bağlamamak, yani hayatı bir çizgi olarak, sonsuza giden bir çizgi olarak düşündüğü zaman o çizgide sadece bir zaman diliminde yaşıyorsun. Zaman diliminde bir evde misafir olan bir kimse evdeki ev sahibi gibi fazla sahiplenmez oraya. O şekilde, ama evde istediğin gibi kullan. Çünkü o sana emaneten verilmiş, istediğin gibi tepe tepe kullan. Onun sınırlarını iyi koru orada, ölçüleri iyi koru, emanete saygı göster ve doya doya da yaşa. Şimdi Budist felsefede tamamen dünyayı terk etmeyi yapıyor. O da bir mutlu ediyor insan ama dünyanın şu anda en mutlu insanları yapılan istatistiklerle Butan diye bir ülkede, Tibet'in güneyinde bir ülke. Herkes mutlu ama herkes sokakta yatıyor, yoksul. Fakat mutlu. Yani bu da insanlık için, bu da doğru değil. İnsanlık ilerleyemez ki. Yani burada her şeye sahip olalım ama olduğundan fazla kalbimizi bağlamayalım ona. Bu felsefeyi böyle yapan insanlar öfkesini daha kontrol edebilir. Yani stresini daha azaltabilir. Doğru yaşamayı bilirsek ancak mutlu olabiliyoruz. Yani nasıl yaşayacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor onun için. Kızgınlık ve öfke, herkeste şimdi bazı durumlarda insan öfkelendiren bir durumla karşılaştığı zaman, mesela engellendiği zaman, eleştirildiği zaman ya da haksızlığa uğradığı zaman öfkelenir. Şimdi öfkelendiğinde bazı kişiler hemen dürtüseldir, hemen tepkisini verir. Tepkisini verir, tartışırız, kavga eder. Bazı kişiler öfkeyi, mesela Kanuni öyle yaparmış. Öfkelendiği zaman, büyük kararlar vereceği zaman şu anda öfkeliyim, karar vermeyeceğim der. Daha sonra vereceğim der. Daha sonra, daha soğukkanlı bir durumdayken karar verirmiş. Çünkü karar verme mekanizmanı bozuyor. Öfke beynin, duygusal beyni harekete geçiriyor. Duygusal beyinde şeydir, sonuçları düşünmez. Beynin ön bölgesi yürütücü işlevleri vardır. Zamanlama, planlama, sıralamayı yapar. Önem ve öncelikleri belirler. Stratejik düşünce alanı. Hedef belirler. Gücün, enerjisini hedefe göre programlarsın. Ona göre uygularsın, devam ettirirsin. Kararları hesaplayarak verirsin. Bu beynin ön bölgesini geliştirmeyle ilgilidir. Şimdi bu bölgeyi devre dışı bırakıyor öfke. Yani dürtüsel ve ilkel bir tepki ortaya çıkarıyor ve hata yaptırtıyor kişiye. Hata yaptırtıyor. Sürekli öfkeli kişiler bunun için hep şeydir, kaybederler. Kısa vadede sustururlar ortalığı ama orta ve uzun vadede kaybederler, yalnız kalırlar. Öfke durumunda kişinin, bu nedenle öfkelendiren şeye ihtiyacı vardır bir insanın, fikre. Ne öfkelendiriyorsa, hangi ilke zedelendi, hangi kuralım çiğnendi, neden bu kadar öfkelendim sorusunu sorarsa kendisini tanıması için bir fırsattır bu. Yani neden öfkelendiğini biliyorsa bir kimse, ya yani birisinin bir eleştirisinden aşırı öfkeleniyorsa, bu beni neden öfkelendim, bu beni sevilmiyor gibi mi hissettirdi, beni değersiz gibi mi hissettirdi, ya yani bu öfke karşısında ben kendimi niye bu kadar kötü hissettim, bu bilgiye ihtiyacım var deyip onu bulduğu an kendini tanıma, geliştirme fırsatı yakalamış olur. Bunun için öfkelendiren durumları iyi analiz edersek o bizi, kendimizi tanıyıp geliştirmek için bir fırsat sağlamış olur.
7: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.
2: Koku başından sonuna bir yol arkadaşı insanoğluna. İçine sevinçlerini, hüzünlerini, çocukluğunu ve bazen de yaşadığı anı çok özel kodlarla gizleyip şifrelediği bir sırdır. Gün olur vanilya kokusu çocukluğunuzu ve yine gün olur közde pişmiş biber kokusu da ne kadar kalabalık ve mutlu olduğunuzu anımsatır. Sabahları evin içine yayılan çay kokusu, sabahları yapılan ekmeğe kim gidecek hatırası olur. Gün olur tütün kolonyası, dedenizin çok bayramlar göresin duası olur. Kokularıyla yaşadığımız bu hayat salt bir olay değildir artık. Etiyle, canıyla, kokusuyla gizlenir hafızamıza ve bizden bir parça oluverir. Koku bizim dünyamızdır. Farkında mıyız? Koku, koku alma duyusuyla hissedilen, genelde çok küçük yoğunlukta havada çözülmüş olarak bulunan kimyasal maddelerden her biridir. Kokuları birbirinden ayıranın, varlıkların yapısı arasındaki mikroskobik farklılıklar olduğunun farkında mıyız? Yemek yerken aldığımız koku, bize çocukluğumuzda yediğimiz o yemekle ilgili hatıraları ayrıntılarıyla anımsatır. Öğrendiğimiz tüm kokuları farklı bir mekanizmayla beynimizde yer alan koku belleğinde saklamakta olduğumuzun farkında mıyız? Koku duyusu çevremizi algılamamızı sağlar. Anne karnında ilk gelişen duygunun koku duygusu olduğunun farkında mıyız? Bu sebepten bebek doğduğu zaman da anne kokusunu diğer kokulardan ayırt eder ve kendini güvende hisseder. Koku duyusu sosyal davranışlarımızı etkiler ve kimi durumlarda duygu durumumuza ciddi etkilerde bulunur. Farkında mıyız? Koku bozukluğu olan kişilerde depresyon, unutkanlık ve nörolojik hastalıkların görülme sıklığı normal bireylerden fazladır. Besin zehirlenmesine neden olur. Çevresel tehlikeleri algılamamızı sağlar. Koku almanın, yüce yaradanımızın bizlere bahşettiği kusursuz bir nimet olduğunun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar. Seslendiren Ahmet Nasıroğlu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün de ailevi Akdeniz ateşinden, yani yaygın bilinen adı ile FMF'den bahsetmeye devam edeceğiz. Tiplerinde kalmıştık. FMF'in tipleri nelerdir? Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı genlerdeki mutasyonlar sebebiyle çeşitli şekillerde kendisini göstermektedir. Bunlar 3 şekilde kendini gösterdiği için etkileri ve bulguları da dolayısıyla birbirlerinden farklı olmaktadır. Birinci tip FMF tip 1, tekrarlayan ateşin ve karın, göğüs ve eklemlerde bulunan sero zarların, yani iç kısımlarını döşeyen zar dokuların inflamasyonu ile ilişkilidir. Bu inflamasyonlar karında peritonitis, eklemlerde sinovitis veya göğüste pleuritis olarak adlandırdığımız tabloyu oluşturmaktadır. Tekrarlayan ateş buradaki en büyük bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci tip FMF tip 2. Tip 1'in aksine tekrarlayan inflamasyon ve ateş bulunmaz bu hastalarda. Bu hastanın ilk bulgusu olarak amiloid adı verilen proteinin çeşitli dokularda ve iç organlarda birikimi söz konusudur. Üçüncü tip ise FMF'de şu ana kadar iki tip belirlenmiş olsa dahi yeni mutasyonlarla üçüncü bir tipin görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu tip ise ortaya çıkabilecek olan bulgular ilk iki tipteki bulguların aynı anda görülme riskidir. Bu risk oldukça düşük bir ihtimal olsa dahi göz önünde bulundurmalıdır. Yani hem tip 1'deki gibi tekrarlayan bir inflamasyon ve ateş olmakta, hem de tip 2'deki gibi amiloid birikimi olmaktadır. İkisi aynı anda ortaya çıktığında ise FMF tip 3 dediğimiz durum söz konusudur. Ailevi Akdeniz ateşinin belirtileri nelerdir? FMF hastalığı tekrarlayan ateş atakları ile gider. Hastaların %90'ında ilk atak 20 yaşından önce ortaya çıkar. Genellikle ateşe eşlik eden başka klinik tablolar olsa da bazı hafif ataklarda ateş ön plandadır ve diğer belirtiler yok ya da hafiftir. COVID-19 enfeksiyonunun en sık belirtilerinden birisi de ateş olduğu için FMF hastaları bu konuda dikkatli olmalıdır. Ateşli bir durum yaşadıklarında COVID-19'un diğer belirtileri bakımından kendilerini sorgulamalıdırlar ve bir sağlık kuruluşuna gidip buradaki ayrımı çok iyi yaptırmaları gerekmektedir. FMF açısından belirtilere baktığımızda hastalık ataklar halinde tekrarlayan, 3-4 gün sürebilen, ateşin de eşlik ettiği karın zarında iltihaplanma nedeniyle karın ağrısı, göğüs kafesinde ağrı ve batma hissi ve eklem ağrısı ve şişliği ile karakterizedir. Bazen bacakların ön yüzünde deride kızarıklık da tabloya eklenebilir. Genellikle bu yakınmalar hiç tedavi verilmese bile 3-4 gün içinde kendiliğinden geçebilir. Tekrarlayan ataklar zaman içinde vücutta amiloid adı verilen proteinin birikmesine neden olur. Amiloid en sıklıkla böbreklerde birikerek kronik böbrek yetmezliğine neden olabilir. Daha az olarak damarların çeperlerinde birikerek vaskülit tablosuna yol açabilmektedirler. Şunu belirtmek isterim. 6 saatten az veya 5 günden uzun süren atakların başka nedenlere ait olabileceği şüphesi akla getirilmelidir. Atakların arasında geçen süre değişkendir. Hastanın maruz kaldığı stres faktörleri, enfeksiyonlar, travma, duygusal stresler ve benzeri atakların tekrarlama sıklığını da etkileyebilmektedirler. FMF ataklarında görülen belirtileri sıralayacak olursak, ataklar haline ilerleyen FMF hastalığında tekrarlayan yüksek ateş nöbetleri, atak başlangıcının ilk 24 saatinde ortaya çıkar. Hastanın ateşi 40 derecelere kadar yükselir ve daha sonra atağın ikinci ve üçüncü günde ateş düşmektedir. Hastaların %90'ında karın ağrısı görülür. Genel olarak ayak ve diz bileği başta olmak üzere eklemlerde şişme ve ağrı gözlenir. Göğüs ağrısı ve kas ağrısı sık görülür. Göğüs ağrısı çoğunlukla tek taraflıdır ve ateş ile birlikte gözlenir. Diz ve ayak bileği arasındaki cilt bölgelerinde kırmızı döküntüler oluşur. Kavızlık ve hemen ardından ishal gözlenebilir. Karın ağrısı boyunca genellikle hasta kabızdır. Fakat ağrı düzelir düzelmez kısa süre içerisinde kişi ishal olmaktadır. Atak olarak ifade ettiğimiz durumda ortaya çıkan belirtilerin hepsi tek bir atakta ortaya çıkmayabilir. Ataklar arasında kişi kendini genelde normal hisseder. Ataklar ciddi komplikasyonlara da neden olabilmektedir. Peki ailevi Akdeniz ateşi hastalığının komplikasyonları nelerdir? FMF atakları sırasında vücutta çok fazla miktarda amiloid adı verilen anormal protein üretimi gözlenir. Proteinin kan içinde fazla miktarda birikmesiyle birlikte bazı organlar bu durumdan hasar görerek etkilenmektedir. Bu duruma amiloidoz denmektedir. Vücutta fazla proteinin birikmesiyle özellikle böbrekler fazlaca hasar görebilir. Sonuçta böbrekler fazla proteini depolayıp amiloidoz etkisiyle hasar görür. Ancak bu tek seferde gerçekleşen bir şey değildir. Kümülatif bir şekilde her atakla biraz daha zorlanan böbrekler proteinin birikimine bağlı olarak zamanla işlevlerini aksatabilirler. Bu durumda vücuttaki atıkların böbrek tarafından filtrelenmesi ve proteinleri yıkma yeteneğinin düşmesiyle idrarda büyük miktarda proteinde bulunabilmektedir. Çünkü böbreğin fonksiyonu artık bozulmuştur ve normal işlevini yapamadığı gibi çok miktarda proteini idrar ile dışarı atmaktadır. Amiloidoz tıpkı FMF gibi bulaşıcı bir hastalık değildir. Ancak amiloidoz kalısal da değildir. Amiloidozun oluşmasının sebebi FMF tarzı hastalıklarla birlikte tetiklenmesi olarak görülebilir. Amiloidoz karaciğer boyutunun büyük ölçüde artmasına ve anormal çalışmasına da sebep olur. Kalpte ise düzensiz kalp atışına sebebiyet verebilir. Sindirim sorunları, gıda besin emilimi, kanama, tıkanma, yemek borusu ile ilgili sorunlar ise midenin amiloidoza vermiş olduğu tepkidir. Nefes darlığı akciğerde amiloidoz gelişmesi sebebiyle görülebilir ki bu FMF hastalarında görülen bir durumdur zaten. Bunun dışında kadınlarda kısırlık oldukça yaygın komplikasyonlardan biridir. Hastalığı yaşamayan kadınlara göre FMF hastası kadınların kısırlık ihtimalleri daha yüksek ve bu kadınların düşük yapma oranı da diğerlerine göre daha fazladır. Ayrıca FMF'e bağlı hasarlı bir böbreğin hem anneye hem de bebeğe zararları oldukça fazladır. Bunu da belirtmek isterim. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde FMF'in tanısından devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

ihtiyar, el aziz, madenin gülü kokmuyor sensiz. Hala haritanın sağ köşesindeyiz. Her defasında sensiz, her defasında sana dertliyiz. Aziz yârim, sanki ben hala 25, sen hala 18. Değişen hiçbir şey yok bak bizde. Telvelerin kabardığı diplerde, Eşref'in oturduğu mahalledeyiz. Öyle bir özlemişiz ki seni, artık dönsen de olur dönmesen de. Biz her daim yine sana sitemli, yine sana hasret gideriz. Aziz yar, sen bir sabah bu şehri başıma yıkıp gittin. Dağları deviriverdin üstüme, hiç çekinmedin. Ben bu şehirde bir daha da sabah görmedim. Günaydınlar olmadı, günler aymadı sensiz. Karalar çekildi gözümün feline, son soluğumun dibine çöktüm öylece. Gidişin gibi durdum şuracıkta, her gün şu köşe başında kaç yıllar saydım. Hiç yaşamadım sensiz.

her hazan hep hüzünle geçti bu şehirde. Ben bir Elaziz'e, bir de sana kıyamadım işte. Daha geçmedi benim sana ağrılarım. Salındığım sokaklar hala susun susun. Yıktığım duvarlarda durur yine gül adın. Hiç dayanmadım, hiç dayanamadım. Bu enkazın altında seni düşünmeden yaşamadım, yaşayamadım. Ben sana nerede yanlış yaptım aziz yar? Bir sabah gidiverdin, aklımı kaçırdım. Anlamadım hatalarımı, hiç söylemedin. Kafamın içinde bu sorularla ölmedim bile bak, ölemedim. Ben kafamın içinde bu sorularla ölmedim, ölemedim. Bana bir özlemin kaldı yadigar bu viranede. Derdimi sığdıramıyorum bedenime. Yıkılıyorum her geçen gün yokluğunun üstüne. Sıkılıyorum bazen. Sakınıyorum yine de seni gönlümün her köşesinde. Yine duruyor mu toyluğunun kabri gamselerinde? İşvenin alası savrulurdu tellerinde. Ne senden geçilirdi, ne bu diyardan gidilirdi. Bir tutam saçın uğruna yaktıydım ben bu şehri. Sonra ben de yandıydım içinde. Hiç gitmedim buralardan senelerce. Sensizlikten gidemedim bir adım öteye. Bir derin yara, bir derinlikli sevda bıraktın ya sen bana. Paylaşamadığım tek acı hatıra, en anlamlı dua yine sendin bana, sendin bana. Aziz yârim, el aziz, madenin gülü kokmuyor sensiz. Biz hala haritanın sağ köşesindeyiz. Her defasında sensiz, her defasında sana demliyiz. Aziz yârim, ben sanki hala 25, sen sanki 18. Değişen hiçbir şey yok bak bizde. Telvelerin kabardığı diplerde, Eşref'in oturduğu mahalledeyiz. Öyle bir özlemişiz ki seni, artık dönsen de olur, dönmesen de. Biz her daim yine sana sitemli, yine sana hasret gideriz.

0: kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda.

0: Erbakan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.
2: Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Eskilerden kalma bir sayfaydın.

Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

aşktan nasibini of al biraz daha. Gitme.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, ADÜFM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: ADÜFM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilimsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın, sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, AdüFM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: AdüFM Radyo Dergisi.

0: gider, başka birine aşık olup başka birini sever.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım, sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
1: Yok saymadan olur.
2: Değer vererek olur.
4: Dinleyerek, anlayarak olur.
5: Elini kaldırmadan olur.
6: İyi ki varsın desen ne olur?
2: Kırmadan, incitmeden olur.
7: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
8: Konuşarak haydi haydi olur.
9: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
10: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
11: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Artık demir almak günü gelmişse zaman.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapıları, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.